Başlarımdan ni uylar gadi dırgan çaplar. Ey kalmağaçlar, çayırı sandım başlar. Başlarımdan ni uylar gadi.